0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Es begrüßt Sie Peter Suck.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
3: In los Mikrofonos Elisabeth Martinez y Paulina Flores.
4: Alina am Mikrofon.
5: Das ist live, das war der Abschlusshuste. Ihre Jenny from the Ausbank.
6: This is Danny Chicago.
7: Guten Abend, good evening, dobro veče. My name is Zoe Gudovic.
8: Heute im Studio sind
9: Gertraud, 18.
10: Sebastian,
11: Sarah, David.
12: Schrammel, Johann. 92.
13: Dylan,
14: Aurora, Salim,
15: Helene, 92.
16: Sophia,
17: Milo,
18: Oscar.
19: Schalt dich ein.
0: Auf UKW 94.0 oder u94.at/mitmachen.
20: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin.

kalmasın. Numaranı yaptırır. Önünü de kattırır. Tadına da baktırır. Haydi bas.

gente, bastante. Hadi gelsin. Korkma canım. Sigortalıyım ben. Hadi gelsin.

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: Kafe LG želje čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Salut, nous vous invitons à utiliser l'émission Café LG pour envoyer des vœux à vos amis et familles en prison. Envoyez-nous vos messages vocaux gratuitement sur Viber le dimanche à 21h et nous les diffuserons dans l'émission. Le numéro de Viber est +43 664 662 1348. Vous pouvez également nous appeler en direct le dimanche de 21h à 23h à +43 1 319 09 9933. Vous trouverez toutes les informations sur l'émission sur la page Facebook de Café LG.
1: LG želje čestitke i pozdravi.
0: Unter vielen Community und Diaspora.
3: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
4: 19 Uhr.
5: Globale Dialoge bei Women on Air.
6: Une émission sur le féminisme.
4: 21 Uhr.